Merhamet kadmam hederi, etkel kalab ismali ta. Korem kel tavdiya viste, toksin istan oğa brali. Tarula loğa ta, tarula loğa ta. Har yarali har loğa.